0: Mas, Mas, Mas, sahur, sahur, Mas.
1: Nah, what the fuck?
0: Hey, sahur.
2: Sampai lagi.
0: Wes wae sahur. Wes tak masak nih kalau.
2: Kowe masak?
0: Iya. Eh, sahur ya.